0: Üstü doluyorsun Aska. Bir aydır artık kurtulduk et. Sanki diyor ve seni seçiyor.
1: Demek herkes seni bulup gidiyor.